0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patients, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Doğaslardan rahmetle akan seyhanırma. Gök gürültüm, yağmurum,